Tonya'nın başına da değiller konak, yani değiller konak. O Tonya'nın başına da değiller konak, yani değiller konak. Ey gidi eski günlerde, oy oy, hani o günler, hani hani o günler. Ey gidi eski günlerde, oy oy, hani o günler, hani hani o günler.